0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'dan Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Gidiyordum.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Maluma baby.
3: Ala como hoy
2: Bebecita, ¿qué pasó? Que son

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Metro FM.

0: Baribon.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İran'daki bazı yayın organları birçok kentte patlama sesleri duyulduğunu bildirdi ancak ABD tarafı İran'a yönelik herhangi bir saldırı düzenlenmediğini açıkladı. Saldırıları İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin düzenlediği de iddialar arasında. Öte yandan İran misilleme olarak Batı Asya'daki ABD komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki hava üssünün 10 balistik füzeyle hedef alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını belirterek zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralılara teşekkür etti. Erdoğan, Çelik Kubbe için 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdığımızı ifade ettik, dedi. Türkiye ile Irak arasında petrol akışını sağlayan Kerkük-Ceyhan boru hattında yeni anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağı açıklandı. Yükseköğretim Kurulu, Yeditepe Üniversitesi'nde mezuniyet töreninde ayet yazılı pankartın engellendiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında asılı bulunan Ekrem İmamoğlu'nun pankartı parti içinde görevlendirilen çağrı heyeti tarafından kaldırıldı ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişinin asıldığı belirtildi. Yaşanan bu pankart krizi sonrasında polis bazı CHP'lilere müdahale etti. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Yargıtay'ın vereceği karara göre 21 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 100 milletvekiliyle yeni bir siyasi oluşum başlatabileceklerini söyledi. Çin'de bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında 28 kişi hayatını kaybetti. Yargıtay'ın verdiği ve emsal teşkil edecek olan bir kararla trafikte selektör yapma hapis cezası getirebilir. Bir kez yapılması halinde önde giden sürücünün tepki vermemesi üzerine takip mesafesini azaltıp taciz mahiyetinde peş peşe selektör yapılması önde giden sürücüyü telaşlandırdığı için suça neden oluyor. Bu nedenle trafikte huzuru bozmadan, yakın takip yapmadan tek seferde selektör yapılması gerekiyor. Almanya'da Baden-Württemberg eyaleti adı belli suçlara karışan şüphelilerin uyruk bilgisini basına açıklama kararı aldı. Uygulama ayrımcılık ve ön yargıları körükleme açısından tartışmalı. Macaristan'ın kamu yayıncısı M1, eski başbakan Viktor Orban döneminde yıllar boyunca söylediği yalanlar için özür diledi. Efsane şarkıcı Bonnie Tyler, 75 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Galli şarkıcı Total Eclipse of the Heart ve Holding Out for a Hero gibi unutulmaz şarkılarla dünya çapında ün kazanmıştı.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa Fas'ı 2-0 mağlup etti. Fransa, İspanya-Belçika eşleşmesini kazanan tarafla yarı finalde karşı karşıya gelecek. Kazanan Fransa oldu ancak karşılaşmaya Fas kalecisi Yassine Bono damga vurdu. Faslı kaleci 4 penaltı kurtarışıyla Dünya Kupası'nda uzatmaların da oynandığı maçlar dahil olmak üzere en fazla penaltı kurtaran kaleci olarak tarihe geçti. Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi. İlk hafta maçları 14 Ağustos'ta başlayacak.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Metro FM. Limitsiz git müzik.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: IMF, Türkiye ekonomisiyle ilgili büyüme beklentisini 2026 için düşürdü, 2027 için %3,6'ya çıkardı. Emeklilere ödenecek enflasyon farkı tutarı belli oldu. 1-14 Temmuz arasında oluşacak maaş farkı %6,09 oldu. Emekliler alacakları tutarları hesaplamaya çalışırken SGK'nın ödemenin tarihini açıklaması bekleniyor. Bakan Işıkhan, yılın ilk yarısında İşkur aracılığıyla 723 bin kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Odeyayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy is-

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Six.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İran'daki bazı yayın organları birçok kentte patlama sesleri duyulduğunu bildirdi ancak ABD tarafı İran'a yönelik herhangi bir saldırı düzenlenmediğini açıkladı. Saldırıları İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin düzenlediği de iddialar arasında. Öte yandan İran misilleme olarak Batı Asya'daki ABD Komuta ve Kontrol Merkezi ile Ürdün'deki hava üssünün 10 balistik füzeyle hedef alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını belirterek zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralılara teşekkür etti. Erdoğan, Çelik Kubbe için 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdığımızı ifade ettik, dedi. Türkiye ile Irak arasında petrol akışını sağlayan Kerkük-Ceyhan boru hattında yeni anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağı açıklandı. Yükseköğretim Kurulu Yeditepe Üniversitesi'nde mezuniyet töreninde ayet yazılı pankartın engellendiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında asılı bulunan Ekrem İmamoğlu'nun pankartı parti içinde görevlendirilen çağrı heyeti tarafından kaldırıldı ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişinin asıldığı belirtildi. Yaşanan bu pankart krizi sonrasında polis bazı CHP'lilere müdahale etti. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Yargıtay'ın vereceği karara göre 21 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 100 milletvekiliyle yeni bir siyasi oluşum başlatabileceklerini söyledi. Çin'de bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında 28 kişi hayatını kaybetti. Yargıtay'ın verdiği ve emsal teşkil edecek olan bir kararla trafikte selektör yapma hapis cezası getirebilir. Bir kez yapılması halinde önde giden sürücünün tepki vermemesi üzerine takip mesafesini azaltıp taciz mahiyetinde peş peşe selektör yapılması önde giden sürücüyü telaşlandırdığı için suça neden oluyor. Bu nedenle trafikte huzuru bozmadan, yakın takip yapmadan tek seferde selektör yapılması gerekiyor. Almanya'da Baden-Württemberg eyaleti adı belli suçlara karışan şüphelilerin uyruk bilgisini basına açıklama kararı aldı. Uygulama ayrımcılık ve ön yargıları körükleme açısından tartışmalı. Macaristan'ın kamu yayıncısı M1, eski başbakan Viktor Orban döneminde yıllar boyunca söylediği yalanlar için özür diledi. Efsane şarkıcı Bonnie Tyler, 75 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Galli şarkıcı Total Eclipse of the Heart ve Holding Out for a Hero gibi unutulmaz şarkılarla dünya çapında ün kazanmıştı.
3: Enerji, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro Auto.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Auto Ekspertiz.
5: Umran Auto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: IMF, Türkiye ekonomisiyle ilgili büyüme beklentisini 2026 için düşürdü, 2027 için %3,6'ya çıkardı. Emeklilere ödenecek enflasyon farkı tutarı belli oldu. 1-14 Temmuz arasında oluşacak maaş farkı %6,09 oldu. Emekliler alacakları tutarları hesaplamaya çalışırken SGK'nın ödemenin tarihini açıklaması bekleniyor. Bakan Işıkhan, yılın ilk yarısında İşkur aracılığıyla 723 bin kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Auto Ekspertiz.
5: Umran Auto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Limitsiz hit müzik.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
7: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz.
7: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop Metro.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

2500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Hafta için İstanbul'da gerçekleşecek olan 19 Temmuz Savatage konserine 5 çift bilet kazanacak. Bu biletleri kazanmak için yapmanız gereken şey çok basit. Bir hafta boyunca Cuma gününe kadar vereceğim kelime şifrelerini birleştirip anlamlı cümleyi Cuma 18 sonrası Metro FM Instagram hesabına ileteceksiniz. Şifreyi hafta içi her gün sabah 8-9 arasında ve akşam 17-18 saatleri arasında tekrar duyabilirsiniz. Sakın kaçırmayın. Bugünün şifresi. Burada.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.

reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Güne Metro FM'le enerjik başlayan o insan. Sana da günaydın. Metro FM.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İran'daki bazı yayın organları birçok kentte patlama sesleri duyulduğunu bildirdi ancak ABD tarafı İran'a yönelik herhangi bir saldırı düzenlenmediğini açıkladı. Saldırıları İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin düzenlediği de iddialar arasında. Öte yandan İran misilleme olarak Batı Asya'daki ABD komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki hava üssünün 10 balistik füzeyle hedef alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını belirterek zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralılara teşekkür etti. Erdoğan, Çelik Kubbe için 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdığımızı ifade ettik, dedi. Türkiye ile Irak arasında petrol akışını sağlayan Kerkük-Ceyhan boru hattında yeni anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağı açıklandı. Yükseköğretim Kurulu, Yeditepe Üniversitesi'nde mezuniyet töreninde ayet yazılı pankartın engellendiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında asılı bulunan Ekrem İmamoğlu'nun pankartı parti içinde görevlendirilen çağrı heyeti tarafından kaldırıldı ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişinin asıldığı belirtildi. Yaşanan bu pankart krizi sonrasında polis bazı CHP'lilere müdahale etti. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Yargıtay'ın vereceği karara göre 21 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 100 milletvekiliyle yeni bir siyasi oluşum başlatabileceklerini söyledi. Çin'de bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında 28 kişi hayatını kaybetti. Yargıtay'ın verdiği ve emsal teşkil edecek olan bir kararla trafikte selektör yapma hapis cezası getirebilir. Bir kez yapılması halinde önde giden sürücünün tepki vermemesi üzerine takip mesafesini azaltıp taciz mahiyetinde peş peşe selektör yapılması önde giden sürücüyü telaşlandırdığı için suça neden oluyor. Bu nedenle trafikte huzuru bozmadan, yakın takip yapmadan tek seferde selektör yapılması gerekiyor. Almanya'da Baden-Württemberg eyaleti adı belli suçlara karışan şüphelilerin uyruk bilgisini basına açıklama kararı aldı. Uygulama ayrımcılık ve ön yargıları körükleme açısından tartışmalı. Macaristan'ın kamu yayıncısı M1, eski başbakan Viktor Orban döneminde yıllar boyunca söylediği yalanlar için özür diledi. Efsane şarkıcı Bonnie Tyler, 75 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Galli şarkıcı Total Eclipse of the Heart ve Holding Out for a Hero gibi unutulmaz şarkılarla dünya çapında ün kazanmıştı.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
3: FM. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup etti. Fransa, İspanya-Belçika eşleşmesini kazanan tarafla yarı finalde karşı karşıya gelecek. Kazanan Fransa oldu ancak karşılaşmaya Fas kalecisi Yassine Bono damga vurdu. Faslı kaleci 4 penaltı kurtarışıyla Dünya Kupası'nda uzatmaların da oynandığı maçlar dahil olmak üzere en fazla penaltı kurtaran kaleci olarak tarihe geçti. Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi. İlk hafta maçları 14 Ağustos'ta başlayacak. Türkiye

0: Metro FM. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: IMF, Türkiye ekonomisiyle ilgili büyüme beklentisini 2026 için düşürdü, 2027 için %3,6'ya çıkardı. Emeklilere ödenecek enflasyon farkı tutarı belli oldu. 1-14 Temmuz arasında oluşacak maaş farkı %6,09 oldu. Emekliler alacakları tutarları hesaplamaya çalışırken SGK'nın ödemenin tarihini açıklaması bekleniyor. Bakan Işıkhan, yılın ilk yarısında İşkur aracılığıyla 723 bin kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu. İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Rock that Gucci, the Prada, that Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I rock that Gucci, the Prada.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa Fas'ı 2-0 mağlup etti. Fransa, İspanya-Belçika eşleşmesini kazanan tarafla yarı finalde karşı karşıya gelecek. Kazanan Fransa oldu ancak karşılaşmaya Fas kalecisi Yassine Bono damga vurdu. Faslı kaleci 4 penaltı kurtarışıyla Dünya Kupası'nda uzatmalarında oynandığı maçlar dahil olmak üzere en fazla penaltı kurtaran kaleci olarak tarihe geçti. Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi. İlk hafta maçları 14 Ağustos'ta başlayacak.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
6: Ümitsiz git müzik.
7: Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
8: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: IMF, Türkiye ekonomisiyle ilgili büyüme beklentisini 2026 için düşürdü, 2027 için %3,6'ya çıkardı. Emeklilere ödenecek enflasyon farkı tutarı belli oldu. 1-14 Temmuz arasında oluşacak maaş farkı %6,09 oldu. Emekliler alacakları tutarları hesaplamaya çalışırken SGK'nın ödemenin tarihini açıklaması bekleniyor. Bakan Işıkhan, yılın ilk yarısında İşkur aracılığıyla 723 bin kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor. Don't

0: ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.

0: sexy and I know it.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Metro FM dinliyorsan yalnızken de tek değilsin. Bu şarkı sana.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa Fas'ı 2-0 mağlup etti. Fransa, İspanya-Belçika eşleşmesini kazanan tarafla yarı finalde karşı karşıya gelecek. Kazanan Fransa oldu ancak karşılaşmaya Fas kalecisi Yassine Bono damga vurdu. Faslı kaleci 4 penaltı kurtarışıyla Dünya Kupası'nda uzatmalarında oynandığı maçlar dahil olmak üzere en fazla penaltı kurtaran kaleci olarak tarihe geçti. Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi. İlk hafta maçları 14 Ağustos'ta başlayacak.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
3: Metro FM'de

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor. Frankie,

0: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.
1: Ride with the mob, hamdulillah. Check in with me and do your job. Berg is the name, Pimbola did the chain. Tono for the watch, Prezi playing.

0: Işıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Metro FM'de favori saat sona erdi.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75

0: 1500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok sıcak. Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: IMF, Türkiye ekonomisiyle ilgili büyüme beklentisini 2026 için düşürdü, 2027 için %3,6'ya çıkardı. Emeklilere ödenecek enflasyon farkı tutarı belli oldu. 1-14 Temmuz arasında oluşacak maaş farkı %6,09 oldu. Emekliler alacakları tutarları hesaplamaya çalışırken SGK'nın ödemenin tarihini açıklaması bekleniyor. Bakan Işıkhan, yılın ilk yarısında İşkur aracılığıyla 723 bin kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
4: Metro FM.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Vibes. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz Metro. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
4: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
5: Metro FM.
6: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.

Yeah. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. A Dolce Gabbana, I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul,
2: always metro.
0: Ankara,
2: Bodrum,
0: Bursa,
2: Antalya,
0: İzmir,
2: always with you, forever metro.
0: Metro, FM,
2: non-stop metro.
3: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
4: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba, ben Emirhan. Bir saat boyunca geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi haftanın en çok Shazamlanan şarkılarını birlikte keşfedeceğiz. Bu haftada listede yaz esintilerinin çokça olduğu şarkılarla bol bir dinleme olacak. Açılışımızı Ibiza'dan Mykonos'a, Bodrum'dan Marbella'ya kadar tüm açık hava sahnelerini adeta tek bir ritme birleştiren o şarkıyla başlıyoruz. Kimden bahsediyorum? Hügel ve elektronik müziğin dokunulmaz vokallerinden Ultra Nate ve Emil Angel işbirliğiyle şarkı Moving to Sun. Bu şarkı Shazam listelerini adeta güneş gibi aydınlatan bir şarkıya dönüştü ve güncel bir haber de vermek istiyorum sizlere. Hügel bu şarkıyı Avrupa'nın en büyük açık hava plaj festivallerinin Sunset, yani gün batımı setlerinin ana kapanış şarkısı olarak kullanmaya başladı ve devam ediyor. Vakit kaybetmiyoruz, Shazam Stars'ı başlatıyoruz. Moving to Sun.

Prestij en iddialı frekanslarını kırıyoruz şimdi rotamızı. Sırada sadece şarkıda değil, tarzıyla ve mikrofon başındaki o umursamaz güçlü duruşuyla modern urban müziğin kurallarını baştan yazan bir kraliçe var. Karşımızda Amerikan hip-hop sahnesinin en karizmatik isimlerinden Bia ve radyoların adeta bir podyuma çevirdiği o sert hiti Biongo. Temmuz 2026 itibariyle küresel moda ve sokak kültürü kampanyalarının ana ses şarkılarından biri oldu ve bu haftada Shazam listemize girmeye başardı diyebiliriz. Şimdi sesi biraz daha açıyoruz. Bia, Biongo şarkısıyla Metro

devam ediyor. Şimdi müziğin derin ve melankoliye adeta bir nakış gibi işlen elektronik müzik sahnelerinin o karanlık ve sinematik sound tonuna sahip olan Lovix ile devam ediyoruz. Don't Tell Your Dreams şarkısıyla Shazam Stars'a. Don't tell your dream. Don't tell your dreams to everybody around.

0: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
0: Limitsiz. Metro FM. Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars devam ediyor. Bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte dinlemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda listeye girmişti. Uzun sürede de kalıyor, kalmaya da devam edecek. Kimden bahsediyorum? Hollanda hip hop sahnesinin imparatorlarından biri. Deep Boy ve şarkısı Hans Kazan. Şarkı uzun süredir Shazam listesinde ve biraz önce dediğim gibi kolay kolay da çıkacak gibi görünmüyor. Deep Boy, Hans Kazan şarkısıyla Metro FM'de.

Şazamsaz devam ediyor. Sırada elektronik müziğin o ham, karanlık ve sürükleyici yapısının minimalistlerini house altyapılarıyla birleştiren o isim var şimdi sırada. M4S ve şarkısı Fallen Angel. Parça yakaladığı bu bağımsız kültür ve playlist ime sayesinde Türkiye, Polonya ve Almanya'da özellikle house elektronik listelerinde en hızlı çıkış yapan ilk 5 şarkıdan biri geçtiğimiz ay listeye girmişti. Hala kalmaya devam ediyor. M4S, Fallen Angel şarkısıyla Metro FM'de.

0: Vibes. Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.
1: Hem TR'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
0: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro. Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Saz'a artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Bir saat boyunca en çok Shazam'lanan şarkıları birlikte keşfettik. Şimdi sırada bir ortak çalışma var. Kimlerden bahsediyorum? Drake ve Future'in şarkısı Run to Atlanta. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. Drake ve Future şarkısı Run to Atlanta, Metro FM'de.

Artık sonuna geldik. Ben Emirhan. Bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkıları birlikte keşfettik. 2026 yılının en iyi yaz şarkılarıyla önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle sizlere Metaboy'un Yalla Efçi şarkısıyla veda ediyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Shazam Stars. Shazam Stars sona.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: IMF, Türkiye ekonomisiyle ilgili büyüme beklentisini 2026 için düşürdü, 2027 için %3,6'ya çıkardı. Emeklilere ödenecek enflasyon farkı tutarı belli oldu. 1-14 Temmuz arasında oluşacak maaş farkı %6,09 oldu. Emekliler alacakları tutarları hesaplamaya çalışırken SGK'nın ödemenin tarihini açıklaması bekleniyor. Bakan Işıkhan, yılın ilk yarısında İşkur aracılığıyla 723 bin kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
8: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Karnaval'da Metro FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Merhabalar. Olaylarıyla çok konuşulan Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Shakira, yanında Burna Boy ve Die Die ile birlikte Metro Online'ı başlattık. Haftanın en keyifli iş gününde en keyifli saatlere beraber gideceğiz, partileyeceğiz ve harika şarkılar dinleyeceğiz. Anima geliyor Bad Angel eşliğinde. Keyifli saatler Türkiye.
1: Limitsiz.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Retro FM yeni istedik, müzik devam ediyor. İple çektiğiniz o güzel cuma gününü yakaladık ve onun sonuna doğru da adım adım gidiyoruz harika şarkılar eşliğinde. Michael Moore ikilisinin müzik dünyasını kazandırdığı harika şarkılardan sadece bir tanesi ve bir plak şirketiyle anlaşma yapmadan kendi imkanlarıyla Amerika single listesinin zirvesine çıkmayı başaran bu ikilinin o müthiş şarkısı Can't Hold Us'tı dinlediğimiz. Bu güzel cuma günü DJ Goja dinlemeden bir yerlere gitmek yok Metro.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro FM'de hafta içi her gün bu dakikalarda yepyeni şarkılarla tanıştırıyorum sizleri. Bu kez Fat Papi Freaked Out'la geldi ve günün hit adayı oldu. Sevdiniz mi, beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz bu şarkı için? Oylarla, yorumlarla bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden bana ve şarkıya hemen ulaşabilir, oylamaya katılabilirsiniz. Metro FM. Seems like a fantasy, but it may regret.

0: dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

Metro Line'de Cengiz Radyo'nuzda bu müthiş Metro FM hitlerini ben sizler için çalıyorum. Enrique Iglesias ve Pitbull'da şöyle bir yakın geçmişe doğru uzandık. Move to Miami'yi dinledik. İstek hattı belli oldu. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkılar bana geldi. Ramazan Ayaz, bu saatin şanslı ismi sensin. Slater'ın bu güzel şarkısı senin için. Metro FM'de tüm Türkiye'yi dans ettiriyor. Dance.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Radyo Metro FM, Cengiz Radyo'nuzda güzel bir cuma günü ve biz onunla yavaş yavaş vedalaşıp hafta sonunun enerjisine dahil olmaya yaklaşıyoruz. Ve partileyerek günün keyfini zirveye taşıyoruz. Saatler 17'yi göstererek bu harika Metro FM şarkılarını sizler için çalmaya devam edeceğim. Bausa ve Magnetic yeni saatin açılışının habercisi oldu. Özlemişsinizdir, Triple Red ve Diplo ile yolumuzu devam edelim. Şimdi bu iş.
1: Limitsiz.

0: Metro FM'de günün yepyeni şarkısıyla hip hop severleri keyiflendireceğiz. Fat Papi'nin yeni single'ı Freaked Out radyonuzdaydı. Nasıl buldunuz, sevdiniz mi, beğendiniz mi? Oylarınızla, yorumlarınızla katılmanın tam zamanı bana. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Hem beni takip edebilir, yepyeni şarkıları benimle keşfedebilirsiniz. Hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz. Devam edelim.
1: Metro FM. Enerjik. Dinamik. Limitsiz.

Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzda harika bir cuma günü. Günün tarihi 10 Temmuz ve doğum günü partisini bugün Emrah Gök için gerçekleştiriyoruz. Emrah, yeni yaşın kutlu olsun. Harika bir yıl ve yaş diliyoruz sana. Metro FM'den bu şarkı sana doğum günü armağanı.

yapışması son günlerin en enerji dolu en güzel şarkılarından biri. Ujel Utranate ve More Into'u sana geride bırakıyor. Elif Özkan'ın favori şarkısıyla Lady Gaga özlemimizi gideriyoruz. Lady Gaga deyince aklınıza ne geliyor derseniz, işte benim aklıma ilk gelen bu harika şarkı. Madem Adamov mixi de bir o kadar harika, o zaman Metro FM'de

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. She a little freak. She for the streets.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: IMF, Türkiye ekonomisiyle ilgili büyüme beklentisini 2026 için düşürdü, 2027 için %3,6'ya çıkardı. Emeklilere ödenecek enflasyon farkı tutarı belli oldu. 1-14 Temmuz arasında oluşacak maaş farkı %6,09 oldu. Emekliler alacakları tutarları hesaplamaya çalışırken SGK'nın ödemenin tarihini açıklaması bekleniyor. Bakan Işıkhan, yılın ilk yarısında İşkur aracılığıyla 723 bin kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM Cengiz Radyonuz'da keyifli güzel bir gün geçirmeniz için her saat bir ölçek Dracula tavsiye ediyoruz sizlere. Tame Impala ve Gene eşliğinde bu saatin ölçeğini de aldık. Keyifli güzel bir hafta sonu tatili öncesinde enerji depolamaya ve haftanın yorgunluğunu geride bırakmaya devam ediyoruz. En çok sevdiğiniz şarkılar size, bize, hepimize çok iyi gelecek. DJ Gosha ile yeni saatin keyfini çıkarmaya devam mı Chico?
1: Limitsiz.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

Metro Online'de Cengiz Vadınız'ı bu güzel cuma gününün keyfini birlikte çıkartıyoruz. Kenşa geçmişten TikTok'la bize eşlik etti. Arkasından bugünden Ujel gelecek. Ve Cansu Çağrı'dan istek şarkısını Türkiye ile paylaşacağız. Metro FM TR Instagram adresinden bana ulaştırdı. Ben de size gönderiyorum. Ja

Brothers bile bu şarkının inanılmaz yükselişine şaşırmıştır. Yıllar sonra hit olan Go bizim de favorilerimiz arasında ve görünüşü keyiflendirmek için görevini yerine getirdi. Harika bir cuma gününe harika bir Lucas Cati şarkısı ekleyelim, ortalığı ayağa kaldıralım işte. Tivede Uradenuz'da.

0: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world with Arkın. Let's go, go, go, go, go. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the world.
1: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
2: DJ'ciğimiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Don't tell your dreams to everybody around.

Alan Walker ve işte yolun sonu burası. Metro Online için Headlines eşliğinde gitme zamanı geldi. Saat 14'ten bu yana radyonuzdaydım. Pazartesiden Cuma'ya hafta içi her gün birlikte oluyoruz. Güzel bir hafta sonu tatili geçirin. Yeni haftaya da saat 14'te pazartesi aynı şekilde başlayalım. Birazdan Arkın Çenik Around the World ile eve dönüş yolculuğunuza eşlik edecek. Görüşmek üzere. Son şarkı Ömer.

0: Trip.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: IMF Türkiye ekonomisi ile ilgili büyüme beklentisini 2026 için düşürdü, 2027 için %3,6'ya çıkardı. Emeklilere ödenecek enflasyon farkı tutarı belli oldu. 1-14 Temmuz arasında oluşacak maaş farkı %6,09 oldu. Emekliler alacakları tutarları hesaplamaya çalışırken SGK'nın ödemenin tarihini açıklaması bekleniyor. Bakan Işıkhan yılın ilk yarısında İşkur aracılığıyla 723 bin kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro. Metro, FM, non-stop metro.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
9: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
10: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
11: Metro FM.
10: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
9: hafta içi her gün 17-19 arası
10: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
9: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
10: dünyanın her yerinde.
9: Let's go!
10: Hadi başlayalım.

Ve cuma akşamı. Hafta içinin son eve dönüş yolculuğundayız. Hafta sonu resmen kapıda. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'da. Ben Arkın'la radyonuzda sesimi duyan herkese yeniden merhaba. Ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle Türkiye'nin en büyük ses platformunda ve FM frekansının radyo nostaljisiyle. Saat 17-19 arası sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşıyoruz. Açılışı 1967 yılından Boogaloo klasiği üzerine kurulu bir 2018 zaferiyle yaptık. Pete Rodriguez'in kornaları Cardi B'yi listede 2-1 numarası olan ilk kadın rapçi haline getirdi. Bad Bunny ile J Balvin'in eşlik ettiği ilk Amerika zirvesi I Like It ilk durağımızdı. Şimdi bir soru. Hafta sonuna tapanlardan mısınız? Her pazartesiyi küfrederek depresyonla karşılamamak için hayattan keyif aldığımız anları tatil ve iş dışına sınırlamamak lazım. Bunu en iyi anlatan şarkı radyonuzda. Kılıfı disket şeklindeydi ve o floppy drive disket o kadar pahalıya mal oldu ki plak şirketi her satışta zarar etti belki. Yine de tarihin en çok satan 12 inç plağı New Order'dan Blue Monday Metro FM'de hem de cuma akşamında.

0: reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Romanya popunun ihracat şampiyonu Inna, memleketlisi Play and Win üçlüsüyle 2012'de kaydettiği parçası Doğu'nun renklerini dans pistine taşıdığı India ile radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Aşk umutsuz bir yerde de olsa onu bulduğunuz zaman bulduğunuz yere bakın bence, bulunduğunuz yere değil. Calvin Harris'in yazıp prodüksiyonunu yaptığı parça Amerika'da 10 hafta bir numarada kaldı. Rihanna'nın kariyerindeki en uzun zirve bir numarası klibi de Grammy'lerde sanırım hala en sevilenlerden biri. Limitsiz Hit Müzik, Metro FM'de We Found Love.

Sonic DJ kabininde çaldığı parçaların üzerine canlı vokal yapan bir isimdi. Yani DJ performans sanatçısı gibi bir şey. 1998 yılında 24 numarada kaybolan bu kaydı 2 yıl sonra yeniden piyasaya çıktığında İngiltere'de 3 hafta 1 numarada kaldı. İkinci şansların şarkısı diyebilirsiniz. It Feels So Good Around the World'daydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları sizin için seçtiğim özel listeyle saat 19'a dek yayında Around the World'da dünyayı dolaşmaya devam ederken zaten iyi biliyorsunuz dans müziği, sample ve cover'ları çok sever. Ama geçen hafta Beatport'un ilk onuna bir baktım, tamamı eski şarkıların yeni versiyonlarından oluşuyor. Yapay zeka yaratıcılığı destekliyor mu yoksa engelliyor mu sorusunun yanıtını biraz da buradan çıkarabiliriz sanki. Gençler hala ait olmadıkları bir neslin ürettiği müziklerin ruhunu yaşamayı seviyor. İşte o listenin zirvesindeki Grunge Jet'in vokalisti de bu akşam burada. 2000'de o parçayla Victoria Beckham'ın son gününde onu geçip İngiltere zirvesine oturan, 2024'te ise Saltburn filmiyle tam 22 yıl sonra ilk ona geri dönen Sophia Liz Baxter. 22 yıl arayla iki kuşağı aynı anda dans ettiren kadından Murder on the Dance Floor radyonuzda.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: on the right. This is dedicated to Joe, the Biter, the Colo.
1: Bu akşamın yapay zeka coverında orijinalinden 30 yıllık uzakta duran bir gizem var. 1992 klasiğinin 66 kez duyulan o meşhur ciyaklaması. Kimine göre Prince'in sesi, kimine göre bir saksafon. Ama Everlast, yani House of Pain'den Everlast, 2020'de açıkladığında kaynak bambaşka bir kayıt. Bir at kişnemesi. Jump Around'un algoritmik yorumu bambaşka bir olarak radyonuzdaydı. Gizemi hala tartışılıyor olabilir. Neyse, şiir sevmem diyenler bile bu şarkıyla artık dans edebilirler. Sophie Tucker ikilisinden Brezilyalı şair Chacal'ın Portekizce dizelerini olduğu gibi şarkıya taşıyan Sophie'nin sesi, Tucker'ın prodüksiyonu. Grammy adaylığı olan Drinky.

0: Metro FM dinleyicileri, bu hafta için İstanbul'da gerçekleşecek olan 19 Temmuz Savatage konserine 5 çift bilet kazanacak. Bu biletleri kazanmak için yapmanız gereken şey çok basit. Bir hafta boyunca Cuma gününe kadar vereceğim kelime şifrelerini birleştirip anlamlı cümleyi Cuma 18 sonrası Metro FM Instagram hesabına ileteceksiniz. Şifreyi hafta içi her gün sabah 8-9 arasında ve akşam 17-18 saatleri arasında tekrar duyabilirsiniz. Sakın kaçırmayın. Bugünün şifresi burada. Metro
1: FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

akşamının açılış parçası bugün yine orta sahada. Ultranate'nin sesi Usual'ın yazı güneşe giden rotanın bu hafta ikinci kez çizildiği yerde. Az önce Beatport ezimin kanıtı da aslında kendisi zaten. 1997'nin House sesini taşıyan taze kayıt Beatport genel listesinin bir numarasını gördü. Moving to the Sun Metro FM'deydi. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the World'de sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın. İçinde kalanı söylemek bence en kestirme terapi. Değil mi? Adları bize hiç yabancı gelmeyen bir imza. Beat fotoğraflarındaki taze kaydıyla da tam bunu öneriyor. Batu ve Emre. Emre benim Bilgi Üniversitesi'nden öğrencim ve kendisi bana bu şarkıyı çalar mısınız diye gönderdiği zaman aslında Mahmut Orhan onu Köyçele setinde çalmış, dünyanın pek çok farklı yerinde headliner olduğu sahnelerde binlerce kişiye dinletmişti. Ve ben de şarkıyı dinlediğim anda kızım dahil olmak üzere pek çok kişi şarkının ne olduğunu merak etti ve biz de bu hafta itibariyle Metro FM'de hit keşfettiğimizi fark ettik. Batu ve Emre radyonuzda. Say it!

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa Fas'ı 2-0 mağlup etti. Fransa, İspanya-Belçika eşleşmesini kazanan tarafla yarı finalde karşı karşıya gelecek. Kazanan Fransa oldu ancak karşılaşmaya Fas kalecisi Yassine Bono damga vurdu. Faslı kaleci 4 penaltı kurtarışıyla Dünya Kupası'nda uzatmaların da oynandığı maçlar dahil olmak üzere en fazla penaltı kurtaran kaleci olarak tarihe geçti. Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi. İlk hafta maçları 14 Ağustos'ta başlayacak.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran oto ekspertiz.
8: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: IMF, Türkiye ekonomisiyle ilgili büyüme beklentisini 2026 için düşürdü, 2027 için %3,6'ya çıkardı. Emeklilere ödenecek enflasyon farkı tutarı belli oldu. 1-14 Temmuz arasında oluşacak maaş farkı %6,09 oldu. Emekliler alacakları tutarları hesaplamaya çalışırken SGK'nın ödemenin tarihini açıklaması bekleniyor. Bakan Işıkhan, yılın ilk yarısında İşkur aracılığıyla 723 bin kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
9: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
11: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
0: Around the World
9: devam ediyoruz.
12: Let's get it started in here.
13: And the bass keeps running, running.

ikinci saatin açılışında Let's Get It Started radyonuzdaydı. Hafta sonunun resmi startını verdik sayılır mı? Ne dersiniz? Hala devam eden mesailer var. Çok yüksek sesle söylemesek de eve dönüş yolculuğu bu hafta için en sonunda. Startı en iyi veren parçalardan biriyle radyonuzda. NBA playoff tanıtımları için yeniden yazılan versiyon o kadar tuttu ki single oldu. Gruba Grammy getirdi. Black Eyed Peas Let's Get It Started radyonuzdaydı. Şimdi 1984'ün en büyük şarkısı. Her enstrüman, her vokal Prince'e ait. Hatta bassline fazla sıradan diye mixten kendi eliyle çıkardı. Parça 5 hafta Amerika'nın bir numarasına kaldı. Ama dikkat, her şeyi Prince gibi kendisi yapmaya çalışan girişimciler çoğu zaman ancak artizan düzeyinde küçük işletmeler kurabilir. İşi büyütmek için doğru ekibi kurmak çok ama çok ama çok önemli. Prince bir istisna. İstisnalar kesinlikle kural koymuyor. When Doves Cry, Metro FM'de limitsiz hit müzik radyonuzda.

adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

kilomuzu ölçüyoruz, adımlarımızı sayıyoruz, mutluluğu erteliyoruz. Karar yorgunluğu dediğimiz şey gerçek ve modern bir hastalık ama panzehiri binlerce yıldır biliniyor. Az düşün, çok dans et. Beden hareket edince zihin susuyor. Dansa aboneliği olmayan tek terapi. Akşam 7'de hiçbir sebep yokken dans edenler bence biraz filozof sayılabilir. Mayzik de aynı fikirde. Marshall Jefferson'ın 1986 House temelli sample almakla kalmayıp Jefferson'ı da kayda resmi olarak ortak yaptı. Saygının kayıtlara geçmiş hali diyebilir miyiz? Bence dedik bile. Hayat basit, kımıldayın yeter. Life is Simple, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Quincy Jones bu şarkıyla ilgili yaptığı yorumda 3 şey istemiş. Intro kısalsın, adı değilsin, bassline değilsin. Michael 3'üne de hayır demiş. Intro beni dans ettiren tek şey. Demek ki büyük işler bazen detaycı bir şekilde kendi vizyonunu korumakla gerçekleşiyor. Bu yıl vizyona giren biyografi filmi ise tüm zamanların en çok hasılat yapan müzik filmi oldu ve şarkı 43 yıl sonra dünya listelerinin bir numarasına geri döndü hem de bütün listelere. Limitsiz Hit Müzik, Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

parçada da vokalde, müzikte yapay zeka üretimi. Öğreniyorum diyen, I'm learning diyen bir yazılımın sesi bu. I'm learning around the world'da Metro FM'deydi. Peki burada telif gelirini sizce kim alıyor? Araştırdığım şeylerden biri de bu. Müzik endüstrisi eski satış sisteminden streaming'e geçerken yaşadığı o zorlu dönemi yapay zeka için tekrarlama lüksüne sahip olmadığının son derece farkında. Platformlar yapay zeka ile üretilen içerikleri insan eliyle üretilenlerden ayırmakta gittikçe zorlanacak ve kurallar baştan yazılmak zorunda kalacak gibi. Neyse, işin içinde para olduğu sürece iyi niyet her zaman kötüye kullanılmaya açık çünkü. Para demişken şarkının tezi para konuşur. Bizim atasözü daha net. Parayı veren düdüğü çalar, parası olan kuralları koyar. 1990'da İngiltere'nin 2 numarasına çıkan kulüp klasiğinin vokalisti Melody Washington, İngiltere'deki Amerikan üssünde görevli dindar bir müzik öğretmeni. Para üzerine yazılmış sözler, kendisinin başta söylemeye çekindiği sözler olsa da tarihin en bilinen para nakaratlarından biri işte aynen bu parçanın içinde. Adventures of Stevie B'den Dirty Cash, Metro FM'de.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.

akşam koronayı anlatmıştım. Görünen yüzle duyulan sesin ayrıştığı hikayeler serisi bu akşam da devam ediyor. Çünkü müzik tarihi onlarla dolu. Technotronic 1989'un Belçika bombası. Rap'i yazan ve söyleyen Yakip K. Ama klipte dudak kıpırdatan ve ilk albüm kapağına çıkan plak şirketinin seçtiği bir model. Dali. Gerçek Amerika turnesinin ortaya çıkınca kapaktaki Yakip K yeniden basılıyor. Ses önünde sonunda yüzünü buluyor tabii. Technotronic Pump Up The Jam Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. 17 yaşında bir Hollandalı ilk şarkısıyla İngiltere Lisesi'ne bir numaradan yeni giriş yapıyor ve Beatport zirvesini gören en genç prodüktör haline geliyor. Yaş sadece bir sayı çünkü geri kalan her şey yetenekle alakalı. Şimdi 2013'te gerçekleşen bu durumdan sonra 2014'te Ultra Miami tarihinin en genç headline. 2016 yılında kendi plak şirketinin sahibi. 2017 ve 2018 yıllarında DJ Magazine'in yıllık ilk 100 listesinde 3 yıl üst üste bir numarada kalan. 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatlarında kapanış töreninin performansı kendisine ait. 2021'de UEFA'nın Euro 2020 resmi şarkısının sahibi. 2022 yılında 4. kez DJ Magazine'de bir numara. 2024 yılında 5. kez DJ Magazine'in bir numarası. Ve 2026'da ise Ushuaia Ibiza'daki 10. yılını doldurdu. Martin Garrix, Animals'da radyonuzda. Metro FM'de limitsiz hit müzik.

Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

Jamie XX Remix ile Adele radyonuzdaydı. Vokal aynı, doku biraz daha farklı. Rolling in the Deep radyonuzda. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de. Haftanın son eve dönüş yolculuğunda sona doğru geldik bile. Kapanış için takvime bakıyoruz ve 61 yıl önce bugün Satisfaction Rolling Stones'a ilk Amerika bir numarasını getiriyor. Keith Richards bu riff'i gece uyanıp teybe kaydediyor. Ertesi sabah kasette 2 dakikalık bir riff ve sonrasında dakikalarca yaklaşık 40 dakikalık bir horlama sesi var. Jagger'da sözleri 10 dakikada yazdıktan sonra tatmin aranmakla bulunmaz. Bazen uykuyla uyanıklık arasında 10 dakikada gelir. İşte kanıt da burada. Bu akşamki tatminimiz 2002 model. Benny Benassi'nin bir vokali yazılıma söylettiği elektro klasiği. David Guetta'lı 20. yıl versiyonuyla kapanışta. Size eşlik eden ben Arkın. Seçtiğimse dünyanın en çok dinlenen single'larıydı. Hafta sonu sizindir. İyi eğlenin. Pazartesi saat 5 itibariyle yeni bir dünya turuna davetlisiniz. Satisfaction radyonuzda.

0: Nasıl? Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
3: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: IMF, Türkiye ekonomisiyle ilgili büyüme beklentisini 2026 için düşürdü, 2027 için %3,6'ya çıkardı. Emeklilere ödenecek enflasyon farkı tutarı belli oldu. 1-14 Temmuz arasında oluşacak maaş farkı %6,09 oldu. Emekliler alacakları tutarları hesaplamaya çalışırken SGK'nın ödemenin tarihini açıklaması bekleniyor. Bakan Işıkhan, yılın ilk yarısında İşkur aracılığıyla 723 bin kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa Fas'ı 2-0 mağlup etti. Fransa, İspanya-Belçika eşleşmesini kazanan tarafla yarı finalde karşı karşıya gelecek. Kazanan Fransa oldu ancak karşılaşmaya Fas kalecisi Yassine Bono damga vurdu. Faslı kaleci 4 penaltı kurtarışıyla Dünya Kupası'nda uzatmaların da oynandığı maçlar dahil olmak üzere en fazla penaltı kurtaran kaleci olarak tarihe geçti. Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi. İlk hafta maçları 14 Ağustos'ta başlayacak.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
6: Metro FM.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop Metro.
10: If you don't like something...

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Yabancı dizi kreatörsün.
1: Metro FM.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.